0: 是春的信使，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，蜜蜂活不下去，我们也活不下去。
2: Arı çıplaklarını gibi bir hal güherdi. Nihayet de hemisi de bu su bulmasamaydı karı çizim falan.
0: Hırsı şahı hüngü, rüye bu si diyo zhuo şan hı.
3: Bu da şimdi, yani, şu, şu, şu, şu, şu, şu, şu,
4: 我们现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。

0: Bunlar ki tuttuğunu.
1: Altın bura bak, bak.
0: Bunu da şunu yuvaç olur.
1: Güzel de beraber. Yok sana ne kılacağım ki?
2: Yok
3: oğlum. Kılın.
1: Sıkı da. Boğazı. Ya yok şu şanlı. Hayır, cici de kalı işe ne?哎，不好了，好，他们的情况也是不太好的，
4: 比较多，今年比较多，然后要是粮食了，一是三十了，一是五六个，但是我们也没有办法呀。
5: 自然损耗是生活的一部分，就像严冬的风雪与寒冷，无可回避。但托列西心里明白，只要羊圈里还有羊，只要一家人还在一起，这个冬天就能撑过去。

0: 漂亮不啦？今天啷个家？
1: 这是用马的尾巴毛做的。
0: On kolumuzda kemal çalıştırmaz, çöp kolumuzda perni basınmaz.
1: 我也要试试，我也要试试。
0: Ay balam, aldırmay, onun da süksek bombaydı, maşkısı dost. Aşkısı bunda maslaştık o vakti çıraylık avazı çıkıdı.
1: Çöyün哪一部分都不行，不然请就变成大哑巴了。
0: 对。你的好朋友呢？